0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana,

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar. Her zaman, her yer.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Programa Yıldız Tilbe'nin 1996 çıkışlı Aşkperest albümünden çok özel bir şarkıyla başladık. Aldat sonrasında Sezen Aksu'yla devam ediyoruz. Beste Onla Tuncay, sözlerse Aysel Gürel, Haydi Gel Benimle Ol, Şimdi Bizimle. Hoş geldiniz.

unutulmaz bir Nilüfer şarkısı, sözler Kayahan'a ait. Cümle olarak baktığınızda insanın kalbine bir damla hatıra düşer. Bu şarkıyı her dinlediğinizde. Yaşar'la devam ediyoruz. Yaşar'ın ilk albümünde.

0: Yazmam bir daha aşkım ben sana aşkla desti.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Sertab Erener'in 10 Temmuz 1992'de çıkardığı ilk albümü Sakin Ol'dan Ateşle Barut sonrasında Burcu Güneş'le 2006 yılına gidiyoruz. Ben Ateş, Ben Su albümünden Takılır Aklım şimdi bizimle.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-2
0: aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada

0: detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanlığı, Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatı Şahin Can Güleç, soruşturma kapsamında şüpheli olduklarını değerlendirdikleri iki kişinin gözaltına alınması, olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınması için Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada hazırlanan Şeytan Tepe belgeseli hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin, Temmuz ayında yıllık bazda ihracatını en fazla arttıran il oldu. İhracattaki artış 194 milyon dolara ulaşırken Mersin'i İzmir ve Antalya takip etti. İklim krizinin bugünün yakıcı bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, mevcut ürün deseni ve geleneksel yöntemlerle sürdürülebilirliğin imkansız hale geldiğini belirterek tarımda köklü bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını duyurdu. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aktaş, bölgenin güvenliği ve huzuruna ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde çevreciler, ilçede yer alan kirli sanayi yatırımlarına karşı tepki gösterdi. Yeşilovacık bölgesinde açılmak istenen maden atığı depolama tesisine karşı tepki veren bölge halkı, tesis için verilen ÇED olumlu kararına karşı yargı sürecinin sürdüğünü belirttiler. Mersin'in Aydıncık ilçesinde lağım suyu deşarj sorunu ile ilgili sorumluluğu bulunan kurumlar göreve davet edilirken 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17'de bölge halkının katılımı ile AGİKDER tarafından bilgilendirme ve sorumluluğa davet toplantısı yapılacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Doktor Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde uygulanan gruplandırma sisteminin yeni düzenleme ile birlikte sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na acil düzenleme çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kız Kalesi'ndeki tesislerin doluluk oranı %100'e ulaştı. Tarihi yerleri ve kum plajıyla öne çıkan Kız Kalesi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin tatil beldesi oldu. Toplum yararına çalışma programı kapsamında Mersin'de okullarda hizmetli olarak çalıştırılacak toplam 2002 kişilik kadro için İŞKUR'a başvurular başladı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim hayatına başlaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Mersin Üniversitesi'nde TÜBİTAK ve TÜSEP kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenlere yönelik destek töreni düzenlendi. Öğretim üyelerine plaket ve hediye çekleri takdim edilirken, üniversitenin araştırma kapasitesinin artırılacağı vurgulandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde 36 üreticiye su tankı dağıtıldı. Törende tankların kuraklıkla mücadele ve yangınlara karşı katkı sağlayacağı vurgulandı. Mersin'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzak desteği sağlanıyor. Kent genelinde yıl sonuna kadar 2700 üreticiye 80 bin tuzağın ulaştırılması hedefleniyor.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyiz. Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundera.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundera.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundera.
13: Arkadaş Kundera Yaşat İşanında, Arkadaş Kundera Üzüm İşanında.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
6: Radyo.

Hafta yine her zaman olduğu gibi hızla ilerliyor. 27 Ağustos 2026 günlerden Perşembe. Tabii ki yine güzel bir gün çünkü hafta sonuna yavaş yavaş adım adım yaklaşıyoruz. O zaman gül güne gül.

Bugün size anlatılacak birbirinden eğlenceli hikayelerim var. Mesela günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını hiç merak etmiş miydiniz? Bugün en sevilen sporlardan bazıları yalnızca bir kişi tarafından icat edildi diyor bize kaynaklar. Ama tabii bu spor dalları yüzlerce yıl içerisinde gelişerek şimdiki halini de alıyor elbette. Her birinin oldukça ilginç, enteresan hikayeleri var. Spor biliyorsunuz sağlıklı bir yaşamın en önemli unsurlarından bir tanesi. Bugün insanların sağlıklı kalmak ya da güçlenmek için çok eski dönemlerden beri spor ve egzersiz yaptıklarını zaten biliyoruz. Ama modern zamanlarda spor yalnızca sağlıklı kalmak için yapılan fiziksel bir aktiviteden çok daha fazlası. Özellikle de takım sporları söz konusu olduğunda. İşte basketbol, futbol gibi spor organizasyonları biliyorsunuz dünya çapında devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. Bütün bunların yanına taraftarlık kavramı da eklenince bazı spor dalları modern insan için sağlıktan çok daha fazla anlamda ifade ediyor değil mi? Bir de ortada fanatizm gibi bir durum var. Tutku, ne bileyim aidiyet, eğlence, başarı, rekabet ya da para. Bunlardan sadece bazıları diyebiliriz. Peki bugün milyonlarca insanın yakından takip ettiği spor çeşitleri nasıl ortaya çıkmış dersiniz? Bazıları antik çağlara kadar uzanıyor diyebilirim. Fakat bazılarının ortaya çıkması için 19. yüzyıla kadar beklememiz gerekiyor. İşte günümüzdeki en popüler spor dallarının kökenlerini anlatacağım size şarkıların sonrasında.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve dünyası 100 gram Türk kahvesi

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. En keyifli şarkılar eşliğinde yine listemi yaparken şöyle bir listelere göz gezdirdim. Yeni çıkan şarkılar var. Dinleteceğim. Tabii eskileri de özlüyorsunuz. Bunu da biliyorum zaman zaman. Eskilere de yer vereceğiz program içerisinde. Ne diyorduk? Günümüzün en popüler spor dalları nasıl ortaya çıkmıştı? Basketbolla başlayalım mı? Basketbol 1891 yılında Kanadalı spor antrenörü ve mucit James Naismith tarafından icat ediliyor. Naismith aslında bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışıyor. Fakat kış aylarında çocukların dışarıda spor yapmamaları hem okul yönetimi hem de Naismith için büyük bir sorun haline geliyor. Böylece kapalı alanda çocukların spor yapmasına olanak verecek ve onların ilgisini çekebilecek bir spor üzerine düşünmeye başlıyor. Kısa bir süre sonra da milyonlarca insan için oldukça önemli bir spor haline dönüşecek basketbolu icat ediyor. Naismith çalıştığı okulun kapalı spor salonunun iki duvarına birer sepet yerleştiriyor. Çocukları salona çağırıyor, onlara bir top veriyor ve düdüğünü çalıyor. İşte dünyanın ilk basketbol maçı bu şekilde başlamış oluyor. Ancak bu ilk basketbol müsabakası sırasında takımlar arasındaki rekabet tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Çünkü oyunun herhangi bir kuralı yok tahmin edebileceğiniz gibi. Ancak James Naismith bunun da üstesinden gelmiş. Basketbolun ilk 13 kuralını kendi elleriyle yazıyor. Böylece ortaya daha güvenli bir spor dalı çıkarmış oluyor. İşte bugün milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelen basketbolda bu şekilde hayatımıza girmiş oluyor. Aşk.

Günümüzdeki popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum bugün size Gülgün'e Gülle'de. Sırada beyzbol var. Bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu'da oldukça popüler biliyorsunuz beyzbol. Kökenleri de 17. yüzyıla kadar uzanan bir spor dalı aslında. Ama oyun 1845 yılında bugünkü modern şekline ulaşmaya başlıyor. Eski bir İngiliz sporları olan rounders ve cricket Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiliz sömürgeciler tarafından geliştiriliyor biliyorsunuz. Bu iki oyun Amerikan devrimi ve takip eden süreçte özellikle de hani 19. yüzyılın ortalarında Amerika'nın büyük kentlerinde yaşayan erkekler arasında oldukça popüler oluyor. Yani aslında o dönemde büyük şehirlerdeki parklarda ve boş arazilerde beyzbola benzeyen bir spor dalı zaten yapılıyor. Ama 1845'in Eylül ayında Alexander Cortright isimli bir bankacı önderliğinde New York'ta bir beyzbol kulübünün kurulması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spor tarihini tamamıyla değiştiriyor. Alexander yeni beyzbol kulübünün kurulmasından sonra oyunu kuramsal bir hale getirmek için çalışmaları da başlıyor elbette. Oyun alanının büyüklüğünden oyuncu sayısına, işte faul çizgilerinden topa vuruş kurallarına kadar pek çok değişiklik üzerinde çalışıyor. Cartwright'ın belirlediği kurallar beyzbolun daha çok sevilmesine ve daha popüler hale gelmesine de katkı sağlıyor. Amerikalı sıradan bir adam, kökenleri 17. yüzyıla kadar dayanan bir spora gerçek kimliğini de bu sayede kazandırmış oluyor. Artistik buz pateninin kökenini merak ediyor musunuz? Şarkıları sonrasında birlikteyiz. Tut.

0: keyifli bir gün ve bu keyifli günde Gülgün'e Gülle'de günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını konuşuyoruz. Artistik buz pateninden bahsedeceğimi de söylemiştim hatırlarsanız şarkıların hemen öncesinde. Şimdi artistik buz pateninin kökenleri milattan önceki dönemlere kadar uzanıyor. İskandinavya ve Rusya'da yaşayan insan toplulukları yaşadıkları bölgelerde buz tutan göller üzerinde yolculuk yapabilmek için at, geyik ya da koyun gibi hayvanların kemiklerinden patenler yapıyorlar. Bu ilkel patenler yüzlerce yıl içerisinde giderek daha modern bir görünüm kazanıyor ama 18. yüzyılda İngiltere'de insanlar eğlenmek için daha fazla zaman harcamaya başlıyorlar. Modern buz pateni de aslında bu sayede ortaya çıkıyor. 1740'lı yıllarda İskoçya'da kurulan bir paten kulübü, kulübe yeni kayıt olan üyelerinden bir dizi testi başarıyla geçmesini bekliyor. Bu test, buz üzerinde patenle çeşitli şekillerin çizilmesini, bir takım engellerden atlamayı ve çeşitli hareketleri içeriyor. İngiliz vatandaşı Robert Jones, 1772'de bu hareketlerin nasıl yapılacağına dair talimatlar içeren bir kitap yazıyor. Ama tabii büyük ihtimalle artistik buz pateninin ilk el kitabını yazdığından habersiz o dönemlerde. İşte buz pateni de bu şekilde hayatımıza girmiş oluyor.
1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,

Hokey sever misiniz? Gül Güne Gül'le de bugün günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum size. Hokey bugün soğuk iklimine hakim olduğu ülkelerin aslında en sevilen spor dallarından bir tanesi biliyorsunuz. Üstelik bu spor dünya çapında da hatırı sayılır bir kalabalık tarafından takip ediliyor. Hokeyin kökeni ise en azından modern hokeyin biraz karışık diyebilirim. Fakat günümüzdeki hokeyi andıran bir spor türünün tarihi aslında antik Yunan'a kadar uzanıyor. Kaynakları araştıracak olursanız mutlaka karşınıza çıkacaktır. Antik Yunan'da hokeye oldukça benzeyen bir oyun oynandığını biliyoruz ama modern hokeyin gelişimi ve bugünkü halini alması oldukça uzun bir süre alıyor. 1600'lerin başında İskoçya'da bugünkü hokeye benzeyen Chamiera adında bir oyun oynanıyor. 1700'lere geldiğimizde de İngiltere'deki Bandy isimli oyun neredeyse hokeyden farksız. 18. yüzyılda ise Kuzey Amerika'daki Kızılderililer bile hokeye benzer bir spor yapıyorlar. İşte bu nedenle Kanada, Rusya ve İngiltere ve bazı Avrupa devletleri modern hokeyin ilk defa kendi ülkelerinde oynandığını iddia ediyorlar. Aslında hepsi de haklı diyebiliriz. Özellikle 19. yüzyılda bu ülkelerde gerçekten de hokey yaygın bir şekilde oynanıyor. Ama Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu ilk resmi hokey maçının 3 Mart 1875 yılında Montreal'de oynandığını belirtiyor. Hadi bakalım, sıradaki güzel şarkı var. Sonrasında size golfü de anlatmak isterim. Sana

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanlığı, Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatı Şahin Can Güleç, soruşturma kapsamında şüpheli olduklarını değerlendirdikleri iki kişinin gözaltına alınması, olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınması için Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada hazırlanan Şeytantepe belgeseli hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İtman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın. 1-1-2
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: 18 ay.
11: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi,

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Garanti BBVA.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Bu güzel günde Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını anlatıyordum size. Sırada golf var demiştim hatırlarsanız. Golfün en eski versiyonunu şöyle bir incelemeye kalktığımızda 15. yüzyıl karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki İskoçya. Ancak o dönemlerde İskoçya'da iki farklı golf sporu var. Birisi zenginlerin özel golf sahalarında oynadığı oyun. Diğeri ise yoksul İskoçların sokak aralarında ve caddelerde oynadığı oyun. Golf sporu İskoçya'da o kadar yaygınmış ki Kral 2. James erkeklerin golf oynamasını yasaklamış. Sebebi ise erkeklerin okçuluk gibi askeri sporları tercih etmeyip golf oynamalarıymış. 1744 yılına geldiğimizde İskoçya'daki bir golf kulübünün golfün kural kitapçığını yayınlamasıyla İskoçya'da yıllardan beri oynanan bu oyun daha modern bir görünüme kavuşuyor ve tabii ki günümüze kadar ulaşıyor.

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Spor konuşuyorduk. Şimdi sporla ilgili biraz da tarihinden bahsetmek istiyorum size. En eski belgelerin izine aslında Sümer uygarlığında rastlanıyor. Sümerlere ait yaklaşık 200 kil tablet, altın ve gümüş eserler, mezar taşları, sonra tapınak mimarileri ve Gılgamış destanı günümüze kadar ulaşmış. Bu eserlerin incelenmesi sonucunda sporun sistemli bir şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. At biniciliği ya da araba yarışlarının yanı sıra işte güreş, koşu, cirit ya da boks yarışlarının da uygulandığını tarihçiler söylüyorlar. Sümer uygarlığına baktığımızda toplumun hem dini hem de siyasi hem de tabii askeri yöneticisi kral rahipler. Kral rahiplerin sportif becerilerde etkin ve üstün olması toplum nezdinde meşruiyetlerini kuvvetlendirmesi ve itibar kazanmaları anlamına geliyor. Buna bağlı olarak da kral rahipler fiziksel güçlerini ortaya koyabilmek için sürekli böyle koşu yarışları yapmışlar. İşte güreş turnuvaları ya da okçuluk gibi etkinliklerde bulunmuşlar. Asur ve Babil uygarlıklarına baktığımızda sporla ilgili hareketlerin avcılık ya da dini içerikten çok savaşlarda daha başarılı olabilmek için uygulandığını görüyoruz. Bugün mesela Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ndeki kaynaklarda bu uygarlıklara ait sportif içerikli görseller de yer alıyor. İşte pişirilmiş toprağın üzerinde yer alan boks mücadelesi bu kaynaklardan sadece bir tanesi. Başka bir kaynak olan çeşitli kabartma ve tabletlerde ise askerlerin yüzerek nehir geçtikleri de resmedilmiş. Hazır Babil ve Asur demişken bu uygarlıklarda soylular ve savaşçılar arasında av ve dövüş taktikleri geliştirmek amacıyla sportif içerikli faaliyetler düzenlendiğini de biliyoruz. Mesela Asur kralları hüküm sürdükleri dönemlerde halk üzerindeki etkilerini devam ettirebilmek amacıyla hem dövüş tekniklerini geliştirmişler hem de tehlikeli avlara katılarak avcılık hünerlerini sergilemişler. Asur ve Babil uygarlıklarının savaşçı bir toplum olduğu ve askeri becerilere dayanan işte güreş, yüzme, atıcılık ve avcılık gibi sporlarla uğraştıkları sonucuna da bu şekilde ulaşılmış. Akarım.

En güzel, en keyifli şarkılar eşliğinde Gül Güne Gül'le devam ediyor. Şimdi bir sabah uyandığınızı ve hiç duymadığınız bir aksanla konuşmaya başladığınızı hayal edin. Korkunç değil mi? Muhtemelen insan böyle büyük bir şok yaşar. Yabancı aksan sendromu olarak tanımlanan bu rahatsızlık aslında dünya çapında nadir görülen bir dil bozukluğu. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Genellikle inme veya böyle travmatik bir beyin hasarı sonucunda yaşanıyor. İşte bu sendroma sahip kişiler daha önce hiç gitmediği bir ülkenin hiç bilmediği dilini aksanıyla gayet rahatlıkla konuşabiliyor. Bu az görülen nörolojik sendromla ilgili size anlatmak istediğim birçok şey var. Şimdi öncelikle yabancı aksan sendromu nedirle başlayalım dilerseniz. Bireyin aslında ana dilini yabancı bir aksanla konuşması olarak açıklanıyor sözlüklerde. Yabancı aksan sendromu olan kişilerde genellikle böyle beyin hasarı veya nörolojik bir durum tespit ediliyor. Az önce de söylemiştim. Yabancı aksan sendromunu yaşayan insanlar konuşmalarının benzediği aksanı taklit etmiyorlar. Bununla beraber konuşmalarındaki değişikliklerin oldukça tutarlı olduğu da görülüyor. Bu rahatsızlıktan muzdarip insanlar genellikle aksanlar arasında geçiş yapmıyorlar. Sadece böyle belirli aksanları konuşuyorlar. Yabancı aksan sendromlu 49 kişiyle ilgili hazırlanan bir rapor var. Buna göre sonuçlar da oldukça ilginç. Sendroma sahip çoğu kişinin 2 ayla 18 yıl arasında yabancı aksanla konuştuğu tespit edilmiş. Peki bu sendroma ait belirtiler neler derseniz, kişinin hiç yaşamadığı bir ülke veya hiç konuşmadığı bir dille bağlantılı bir aksanla konuşması olarak örneklendirebiliriz. Mesela işte İngiltere'den hiç ayrılmamış, ana dili İngilizce olan bir kişi düşünün. İngilizce konuşmaya Alman aksanıyla başlayabiliyor. Yabancı aksan sendromu yaşayan çoğu insanda psikolojik ya da nörolojik bir durumun belirtileri de gözleniyor. Bu süreci yaşayan kişilerin şizofreni veya bir ruhsal hastalığı, yakın zamanda geçirilmiş bir beyin hasarı veya bunama gibi beyne zarar veren tıbbi durumları da olabilir diyor uzmanlar. Peki nasıl teşhis ediliyormuş bu derseniz, aslında genel hatlarıyla iki tane ana nedeni bulunuyor. Dediğim gibi nörolojik durumlar ve zihinsel sağlık koşulları. Yabancı aksan sendromu yaşayan bir kişi konuşmasındaki değişikliği kendisi veya tanıdığı birinin fark etmesi halinde tedaviye başvuruyor. Ama bazı ekstrem durumlarda yabancı aksan sendromu başka bir semptomla ikincil olarak da ortaya çıkabiliyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda tabii acil psikiyatrik bakıma ihtiyacı olan bir kişinin alışılmadık bir aksanı da ortaya çıkabiliyor. Öte yandan mesela kafa travması geçirmiş bir kişi yeni bir konuşma modeli de yaratabilir diyor uzmanlar. Dünya çok ilginç bir yer değil mi? Bununla alakalı aslında size anlatabileceğim çok şey var ama biliyorsunuz süremiz de sınırlı. Hemen şöyle bir hikayeyle toparlamak istiyorum. Yabancı aksan sendromunun çok nadir görüldüğünden size söz etmiştim. 2018 yılında dünya çapında gerçekleştirilen bir analize göre bu hastalığa sahip kişi sayısının 80'in altında olduğu tahmin ediliyor. İşte bu nedenle doktorlar genellikle bu semptomla kliniğe başvuran vakaları inceledikten sonra sonuçları hemen dünya ile paylaşıyorlar. Geçmiş tarihlerde yayınlanmış bazı vakalar var. Hemen anlatmak istiyorum. Bu sendroma ait ilk vakalardan bir tanesi 2. Dünya Savaşı sırasında şarapnelle vurulan Norveçli bir kadını anlatıyor. Hastanın beyin hasarı nedeniyle geliştirdiği Alman aksanı insanların onu dışlamasına sebep olmuş. Yine 2016 yılına dair başka bir vaka raporu var. Şizofreni sonrasında aksanı değişen bir kadından bahsediyor. 34 yaşındaki Afrikalı bir kadının hikayesi oldukça ilginç. Afrikalı kadın İngiltere'de hiç yaşamamış olmasına rağmen acil servise İngiliz aksanıyla giriş yapıyor. Acil servise gelmeden önce aylarca çok büyük mali ve duygusal sıkıntılarla karşılaşmış olduğu öğreniliyor. İşte bu da hastalığı tetikleyen durumlardan bir tanesi olmuş. Yine 2018 tarihli bir vaka raporuna göre de 65 yaşında İspanyolca konuşan MS hastası bir kadın İngilizce aksanıyla İspanyolca konuşmaya başlıyor. MS biliyorsunuz sinirleri kaplayan miyelini yok eder ve sinyal gönderme yeteneklerini bozar. Beyinde yaşanan hasar sonucu sendrom kendini gösterebilir diyor uzmanlar. Bir başka ilginç vakada 2011 Ulusal Halk Radyosu hikayesine göre Amerikan İngilizcesi konuşan bir kadının diş ameliyatının ardından yabancı bir aksan geliştirmesiyle devam ediyor. Hikayeye göre bu aksan hem İrlandalı hem de İngiliz gibi görünen bir aksan olarak tanımlanıyor. Sendromu yaşayan kadın ameliyattan uyanır uyanmaz aksanının geliştiğini ifade ediyor. Üstelik bu değişiklik ağızdaki şişlik iyileştikten ve ameliyattan kurtulduktan sonra dahi devam etmiş. Yabancı aksan sendromuna dair dünya çapında birçok hikaye var. Ama dediğim gibi sürem sınırlı olduğu için ben size sadece birkaç tanesini anlatabildim. Sürünle şimdilerden oldum artık, kimle kaç kadehte zil oldum. Yarınlarda ben hep seni ararken bugün başka.

0: yanlarında olduğunuzu hissettirin.
1: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
3: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
4: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
13: Radyo.

sizler şarkıları dinlerken ben de bir araştırma okuyordum. Geç saatlere kadar uyumayan kişilerle alakalı bir araştırma yapılmış. Şimdi bundan biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Uyku biliyorsunuz araştırmalar her zaman konu olmayı başarmış. Gece geç saatlerde uyuyanlarla erken uyuyanların arasındaki fark da aslında hep merak edilmiş. Bu kez İngiliz akademisyenler geç saatlere kadar uyuyanlar üzerinde bir çalışma yürütüyorlar. Ve bu çalışmaya göre geç saate kadar uyanık kalanların çok daha zeki olduğu iddia edilmiş. İngiltere'nin köklü üniversitelerinden bir tanesinde yapılmış üstelik bu çalışma. Bu araştırmaya toplam 26 bin kişinin katılımı sağlanmış. İki gruba ayrılan 26 bin kişi zeka açısından da incelenmiş. Ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıkmış. Sonuçlardan da biraz bahsedeyim size. Daha geç yatıp daha geç kalkan kişiler uygulanan testlerde erken yatan kişilere göre çok daha iyi sonuçlar elde etmişler. Her iki katılımcı grubuna da bilişsel testler uygulanıyor. Zeka testleri yapılıyor. Hafıza, muhakeme gibi ölçümlerin yapıldığı testlerde geç uyuyan kişiler çok daha iyi sonuçlar elde etmiş. Çalışmada ayrıca işte Leonardo da Vinci ya da ne bileyim Obama gibi isimlerin de geç yatıp geç kalktıkları belirtilmiş. Araştırmada sadece geç yatmanın değil bu arada, geç yatıp geç kalkmanın önemi, yani aslında bedenin yeterince dinlenip uykusunu almış olmasının önemi de belirtilmiş. Uyku biliyorsunuz beynin işlevselliğini korumakta büyük bir önem arz ediyor. Uyku süresinin beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu tespit ettik diyor uzmanlar. O yüzden siz olun. Lütfen uykunuzdan asla feragat etmeyin.

Az önce hatırlarsanız size uykuyla alakalı bir araştırma yapıldığından bahsetmiştim. Madem araştırma dedik, yıllardır tartışılan bir konuya bilim insanları açıklık getirmiş. Bir de bu araştırmayı anlatayım istiyorum size. Para mutluluk getirir mi getirmez mi? Düşünün bakalım. Param olsa her şeyi satın alırım dediğinizi duyar gibi oldum. Ama gerçekten de böyle mi? Kimi insanlar hani paranın mutluluk getirmeyeceğini düşünüyor. Kimilerine baktığınızda da para mutluluğu bile satın alabilir diye bağırıyor, çağırıyor. Bilim insanları bu tartışmaya son verebilecek bir çalışmaya imza atmışlar. İnsan yaşamındaki en önemli kavramlardan bir tanesi şüphesiz. Modern zamanlara baktığımızda yalnızca bir şeyler satın almaya yarayan bir araç değil. Çünkü pek çok insan için aynı zamanda güç ve statü göstergesi. Aslında tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda bu hep böyle olmuş. Öte yandan paraya atfedilen bu değeri gereksiz ve hatalı bulanlar da var. Pek çok insan parayla mutluluk olmayacağına inanabiliyor. Peki gerçekten öyle mi derseniz hemen anlatmak istiyorum. Çünkü Kanada'da bir üniversitede bilim insanları bu soruya yanıt arayan bir araştırmanın sonucunu yayınlıyorlar. Detayları merak ediyorsanız hemen anlatmak isterim. Deneye gelir düzeyi düşük Brezilya, Endonezya ve Kenya gibi ülkelerden insanlar katılmış. Bunun yanı sıra yüksek gelir düzeyine sahip işte Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika gibi ülkelerin vatandaşlarından oluşan 300 kişi katılmış. Deneye katılan 300 kişiden 200'üne bir defaya mahsus olmak üzere 10 bin dolar gönderilmiş. Kontrol grubunu oluşturan 100 kişiye ise para verilmiyor. Para gönderilen 200 kişiden parayı 3 ay içerisinde diledikleri gibi harcamaları istenmiş. Bazı katılımcılar 10 bin doları hesaplarında görene kadar deneyin gerçekliğine inanmamışlar bu arada. Deneyin ilerleyen kısmında tüm katılımcılardan her ay mutluluk düzeylerini ölçmek için hazırlanan anketleri de doldurmaları isteniyor. Katılımcılar 3 ay boyunca ne kadar mutlu hissettiklerini 1'den 7'ye kadar, ne kadar mutsuz hissettiklerini de 1'den 5'e kadar derecelendirmişler. Deney sonuna geldiğimizde 10 bin dolar alan katılımcıların almayanlardan çok daha mutlu olduğu tespit edilmiş. Yani bu araştırmaya göre evet, para mutluluk getiriyor. Deney tamamlandıktan 3 ay sonra katılımcılar benzer anketleri doldurmaları için bir kez daha çağrılmış. Doldurulan anketlerden elde edilen veriler ise deneyin başladığı dönemden elde edilen verilerden çok daha ilginç. Merak ediyorsanız anlatıyorum. Buna göre deney sırasında 10 bin dolar verilen insanlar 6 ay sonra bile para almayan insanlardan çok daha mutlularmış. Böylece paranın uzun süreli bir mutluluk sağlayabileceği sorusuna da ulaşılıyor tabii. Bu deneyle birlikte ülkeler arasındaki ekonomik farkların da katılımcıların mutluluk düzeyleri üzerinde etkili olduğu da tabii ortaya çıkmış. Çünkü yıllık hane geliri 123 bin doların üzerinde olan katılımcıların hisleri deneyde para alan katılımcıların hislerine kıyasla çok daha az değişmiş. Öte yandan deneyin sonuçlarının yayınlandığı makalede insanların %99'unun yıllık hane gelirinin 123 bin doların altında olduğu belirtilmiş. Araştırmacılar elde edilen bulgulara dayanarak nakit transferinin dünyadaki pek çok insanı mutlu edebileceği sonucuna ulaşmışlar. Bununla birlikte araştırmanın ortak yazarlarından psikoloji profesörü Elizabeth Dunn konuyla ilgili verilen paranın 2 milyon dolar olmasına gerek yok. Çok daha küçük bir miktar bile bir fark yaratabilir şeklinde bir açıklama yapmış. Yani sözün özü, para mutluluğu gerçekten satın alabiliyor.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 27 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin, Temmuz ayında yıllık bazda ihracatını en fazla arttıran il oldu. İhracattaki artış 194 milyon dolara ulaşırken Mersin'i İzmir ve Antalya takip etti. İklim krizinin bugünün yakıcı bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, mevcut ürün deseni ve geleneksel yöntemlerle sürdürülebilirliğin imkansız hale geldiğini belirterek tarımda köklü bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını duyurdu. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aktaş, bölgenin güvenliği ve huzuruna ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde çevreciler, ilçede yer alan kirli sanayi yatırımlarına karşı tepki gösterdi. Yeşilovacık bölgesinde açılmak istenen maden atığı depolama tesisine karşı tepki veren bölge halkı, tesis için verilen ÇED olumlu kararına karşı yargı sürecinin sürdüğünü belirttiler. Mersin'in Aydıncık ilçesinde lağım suyu deşarj sorunu ile ilgili sorumluluğu bulunan kurumlar göreve davet edilirken 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17'de bölge halkının katılımı ile AGİKDER tarafından bilgilendirme ve sorumluluğa davet toplantısı yapılacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Doktor Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde uygulanan gruplandırma sisteminin yeni düzenleme ile birlikte sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na acil düzenleme çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kız Kalesi'ndeki tesislerin doluluk oranı %100'e ulaştı. Tarihi yerleri ve kum plajıyla öne çıkan Kız Kalesi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin tatil beldesi oldu. Toplum yararına çalışma programı kapsamında Mersin'de okullarda hizmetli olarak çalıştırılacak toplam 2002 kişilik kadro için İŞKUR'a başvurular başladı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim hayatına başlaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Mersin Üniversitesi'nde TÜBİTAK ve TÜSEP kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenlere yönelik destek töreni düzenlendi. Öğretim üyelerine plaket ve hediye çekleri takdim edilirken, üniversitenin araştırma kapasitesinin artırılacağı vurgulandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde 36 üreticiye su tankı dağıtıldı. Törende tankların kuraklıkla mücadele ve yangınlara karşı katkı sağlayacağı vurgulandı. Mersin'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzak desteği sağlanıyor. Kent genelinde yıl sonuna kadar 2700 üreticiye 80 bin tuzağın ulaştırılması hedefleniyor.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı, bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı, bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
8: Evde huzurla.
2: Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta, her an

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlı.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo.
10: Radyo Ülkü.

Zamanın akıp geçtiği bir gün daha. Yarın yine aynı saatte tekrar bu frekansla görüşmek ve buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gülgüne gülle.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanlığı, Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hijyen koşullarına ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken aile avukatları dosyada yeni taleplerde bulundu. Ailenin avukatı Şahin Can Güleç, soruşturma kapsamında şüpheli olduklarını değerlendirdikleri iki kişinin gözaltına alınması, olayla bağlantılarının araştırılması ve DNA örneklerinin alınması için Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin sanal medyada hazırlanan Şeytan Tepe belgeseli hakkında soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında soruşturma başlatıldı. Akaryakıt ürünlerinden motorine 5 lira 36 kuruş indirim yapıldı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Yolunuz da açık olsun.
18: Radyonuz. Radyo Ülke.

0: Bugün 27 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin, Temmuz ayında yıllık bazda ihracatını en fazla arttıran il oldu. İhracattaki artış 194 milyon dolara ulaşırken Mersin'i İzmir ve Antalya takip etti. İklim krizinin bugünün yakıcı bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, mevcut ürün deseni ve geleneksel yöntemlerle sürdürülebilirliğin imkansız hale geldiğini belirterek tarımda köklü bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını duyurdu. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aktaş, bölgenin güvenliği ve huzuruna ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde çevreciler, ilçede yer alan kirli sanayi yatırımlarına karşı tepki gösterdi. Yeşilovacık bölgesinde açılmak istenen maden atığı depolama tesisine karşı tepki veren bölge halkı, tesis için verilen ÇED olumlu kararına karşı yargı sürecinin sürdüğünü belirttiler. Mersin'in Aydıncık ilçesinde lağım suyu deşarj sorunu ile ilgili sorumluluğu bulunan kurumlar göreve davet edilirken 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17'de bölge halkının katılımı ile AGİKDER tarafından bilgilendirme ve sorumluluğa davet toplantısı yapılacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Doktor Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde uygulanan gruplandırma sisteminin yeni düzenleme ile birlikte sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na acil düzenleme çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kız Kalesi'ndeki tesislerin doluluk oranı %100'e ulaştı. Tarihi yerleri ve kum plajıyla öne çıkan Kız Kalesi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin tatil beldesi oldu. Toplum yararına çalışma programı kapsamında Mersin'de okullarda hizmetli olarak çalıştırılacak toplam 2002 kişilik kadro için İŞKUR'a başvurular başladı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim hayatına başlaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Mersin Üniversitesi'nde TÜBİTAK ve TÜSEP kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenlere yönelik destek töreni düzenlendi. Öğretim üyelerine plaket ve hediye çekleri takdim edilirken, üniversitenin araştırma kapasitesinin artırılacağı vurgulandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde 36 üreticiye su tankı dağıtıldı. Törende tankların kuraklıkla mücadele ve yangınlara karşı katkı sağlayacağı vurgulandı. Mersin'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzak desteği sağlanıyor. Kent genelinde yıl sonuna kadar 2700 üreticiye 80 bin tuzağın ulaştırılması hedefleniyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı, bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. 18 ay, 18 ay.
5: Ergül'den Mobilyanı şimdi.

0: 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergün
1: her mesele. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
4: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye durağında. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
9: Radyo

Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum. Olmadı.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde 5 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Aynı zamanda son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu 550 kişi yakalandı. 807 kişi ise hududu geçemeden engellendi açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlı Çeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Kütahya'nın Simav ilçesindeki Simav Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin üretime hazır olduğunu duyurdu. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. İlgili kurum ve kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki yönetim hedeflerine odaklandı. Yapay zeka uygulamalarının güvenli, adil ve insan odaklı biçimde geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar da hızlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi. 826 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerlerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz mi?

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Bugün 27 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin, Temmuz ayında yıllık bazda ihracatını en fazla arttıran il oldu. İhracattaki artış 194 milyon dolara ulaşırken Mersin'i İzmir ve Antalya takip etti. İklim krizinin bugünün yakıcı bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, mevcut ürün deseni ve geleneksel yöntemlerle sürdürülebilirliğin imkansız hale geldiğini belirterek tarımda köklü bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını duyurdu. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aktaş, bölgenin güvenliği ve huzuruna ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde çevreciler, ilçede yer alan kirli sanayi yatırımlarına karşı tepki gösterdi. Yeşilovacık bölgesinde açılmak istenen maden atığı depolama tesisine karşı tepki veren bölge halkı, tesis için verilen ÇED olumlu kararına karşı yargı sürecinin sürdüğünü belirttiler. Mersin'in Aydıncık ilçesinde lağım suyu deşarj sorunu ile ilgili sorumluluğu bulunan kurumlar göreve davet edilirken 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17'de bölge halkının katılımı ile AGİKDER tarafından bilgilendirme ve sorumluluğa davet toplantısı yapılacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Doktor Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde uygulanan gruplandırma sisteminin yeni düzenleme ile birlikte sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na acil düzenleme çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kız Kalesi'ndeki tesislerin doluluk oranı %100'e ulaştı. Tarihi yerleri ve kum plajıyla öne çıkan Kız Kalesi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin tatil beldesi oldu. Toplum yararına çalışma programı kapsamında Mersin'de okullarda hizmetli olarak çalıştırılacak toplam 2002 kişilik kadro için İŞKUR'a başvurular başladı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim hayatına başlaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Mersin Üniversitesi'nde TÜBİTAK ve TÜSEP kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenlere yönelik destek töreni düzenlendi. Öğretim üyelerine plaket ve hediye çekleri takdim edilirken, üniversitenin araştırma kapasitesinin artırılacağı vurgulandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde 36 üreticiye su tankı dağıtıldı. Törende tankların kuraklıkla mücadele ve yangınlara karşı katkı sağlayacağı vurgulandı. Mersin'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzak desteği sağlanıyor. Kent genelinde yıl sonuna kadar 2700 üreticiye 80 bin tuzağın ulaştırılması hedefleniyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı, bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.
1: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Bazen 80'ler.
19: Oturmuşum, oturmuşum.
18: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
20: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Programa Yıldız Sebe'nin 1996 çıkışlı Aşkperest albümünden çok özel bir şarkıyla başladık. Aldat sonrasında Sezen Aksu'yla devam ediyoruz. Beste Onla Tuncay, sözlerse Aysel Gürel, Haydi Gel Benimle Ol, şimdi bizimle. Hoş geldiniz.

Burada unutulmaz bir Nilüfer şarkısı, sözler Kayahan'a ait. Cümle olarak baktığınızda insanın kalbine bir damla hatıra düşer. Bu şarkıyı her dinlediğinizde. Yaşar'la devam ediyoruz. Yaşar'ın ilk albümündeyiz. Şarkımızsa Seni Ezbere Aldım.

0: Yazmam bir daha aşkım ben sana aşkla desti.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Sertab Erener'in 10 Temmuz 1992'de çıkardığı ilk albümü Sakin Ol'dan Ateşte Barut sonrasında Burcu Güneş'te 2006 yılına gidiyoruz. Ben Ateş, Ben Su albümünden Takılır Aklım şimdi bizimle.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: fiyatlar aşağı, teyp yukarı.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nda çok önemli kararlar aldıklarını ve yol haritasını oluşturduklarını belirterek, "İnşallah bu konuda önümüzdeki süreçte sahayı çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Sahadaki gelişmeler, somut gelişmeler konusunda güvenlik kurullarımız, ilgili kuruluşlarımız çok net tespitler yapacaklar. Bu tespitlerin Milli Güvenlik Kurulumuzun da teyidiyle birlikte bu süreç başlamış olacak," dedi. Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 955. yılında Malazgirt Zaferi programına katıldı. Duran, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası hukuku içe sayan, sivillere hedef alıp saldırılarıyla bütün dünyanın vicdanında mahkum edenler Türkiye'nin bu yürüyüşüne engel olamayacaktır, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz, dedi. Türkiye yapay zeka alanındaki ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların yönlendirilmesi ve kurumlar arası eş güdümün sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. İlgili kurum ve kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki yönetim hedeflerine odaklandı. Yapay zeka uygulamalarının güvenli, adil ve insan odaklı biçimde geliştirilmesi için yürütülen çalışmalar da hızlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Nepal'in Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 289'a yükseldi. 826 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar. Her zaman, her zaman.

0: Bugün 27 Ağustos Perşembe. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin, Temmuz ayında yıllık bazda ihracatını en fazla arttıran il oldu. İhracattaki artış 194 milyon dolara ulaşırken Mersin'i İzmir ve Antalya takip etti. İklim krizinin bugünün yakıcı bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefar Çakır, mevcut ürün deseni ve geleneksel yöntemlerle sürdürülebilirliğin imkansız hale geldiğini belirterek tarımda köklü bir dönüşüm hamlesi başlattıklarını duyurdu. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aktaş, bölgenin güvenliği ve huzuruna ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde çevreciler, ilçede yer alan kirli sanayi yatırımlarına karşı tepki gösterdi. Yeşilovacık bölgesinde açılmak istenen maden atığı depolama tesisine karşı tepki veren bölge halkı, tesis için verilen ÇED olumlu kararına karşı yargı sürecinin sürdüğünü belirttiler. Mersin'in Aydıncık ilçesinde lağım suyu deşarj sorunu ile ilgili sorumluluğu bulunan kurumlar göreve davet edilirken 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 17'de bölge halkının katılımı ile AGİKDER tarafından bilgilendirme ve sorumluluğa davet toplantısı yapılacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Doktor Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde uygulanan gruplandırma sisteminin yeni düzenleme ile birlikte sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini belirterek Sağlık Bakanlığı'na acil düzenleme çağrısında bulundu. Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan Kız Kalesi'ndeki tesislerin doluluk oranı %100'e ulaştı. Tarihi yerleri ve kum plajıyla öne çıkan Kız Kalesi, çok sayıda yerli ve yabancı turistin tatil beldesi oldu. Toplum yararına çalışma programı kapsamında Mersin'de okullarda hizmetli olarak çalıştırılacak toplam 2002 kişilik kadro için İŞKUR'a başvurular başladı. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim hayatına başlaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Mersin Üniversitesi'nde TÜBİTAK ve TÜSEP kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenlere yönelik destek töreni düzenlendi. Öğretim üyelerine plaket ve hediye çekleri takdim edilirken, üniversitenin araştırma kapasitesinin artırılacağı vurgulandı. Mersin'in Gülnar ilçesinde 36 üreticiye su tankı dağıtıldı. Törende tankların kuraklıkla mücadele ve yangınlara karşı katkı sağlayacağı vurgulandı. Mersin'de Akdeniz meyve sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon tuzak desteği sağlanıyor. Kent genelinde yıl sonuna kadar 2700 üreticiye 80 bin tuzağın ulaştırılması hedefleniyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülke.
14: Son 2

Hafta yine her zaman olduğu gibi hızla ilerliyor. 27 Ağustos 2026 günlerden Perşembe. Tabii ki yine güzel bir gün çünkü hafta sonuna yavaş yavaş adım adım yaklaşıyoruz. O zaman gül güne güle.

Bugün size anlatılacak birbirinden eğlenceli hikayelerim var. Mesela günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını hiç merak etmiş miydiniz? Bugün en sevilen sporlardan bazıları yalnızca bir kişi tarafından icat edildi diyor bize kaynaklar. Ama tabii bu spor dalları yüzlerce yıl içerisinde gelişerek şimdiki halini de alıyor elbette. Her birinin oldukça ilginç, enteresan hikayeleri var. Spor biliyorsunuz sağlıklı bir yaşamın en önemli unsurlarından bir tanesi. Bugün insanların sağlıklı kalmak ya da güçlenmek için çok eski dönemlerden beri spor ve egzersiz yaptıklarını zaten biliyoruz. Ama modern zamanlarda spor yalnızca sağlıklı kalmak için yapılan fiziksel bir aktiviteden çok daha fazlası. Özellikle de takım sporları söz konusu olduğunda. İşte basketbol, futbol gibi spor organizasyonları biliyorsunuz dünya çapında devasa bir endüstriye dönüşmüş durumda. Bütün bunların yanına taraftarlık kavramı da eklenince bazı spor dalları modern insan için sağlıktan çok daha fazla anlamda ifade ediyor değil mi? Bir de ortada fanatizm gibi bir durum var. Tutku, ne bileyim aidiyet, eğlence, başarı, rekabet ya da para. Bunlardan sadece bazıları diyebiliriz. Peki bugün milyonlarca insanın yakından takip ettiği spor çeşitleri nasıl ortaya çıkmış dersiniz? Bazıları antik çağlara kadar uzanıyor diyebilirim. Fakat bazılarının ortaya çıkması için 19. yüzyıla kadar beklememiz gerekiyor. İşte günümüzdeki en popüler spor dallarının kökenlerini anlatacağım size şarkıların sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. En keyifli şarkılar eşliğinde yine listemi yaparken şöyle bir listelere göz gezdirdim. Yeni çıkan şarkılar var. Dinleteceğim. Tabii eskileri de özlüyorsunuz. Bunu da biliyorum zaman zaman. Eskilere de yer vereceğiz program içerisinde. Ne diyorduk? Günümüzün en popüler spor dalları nasıl ortaya çıkmıştı? Basketbolla başlayalım mı? Basketbol 1891 yılında Kanadalı spor antrenörü ve mucit James Naismith tarafından icat ediliyor. Naismith aslında bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışıyor. Fakat kış aylarında çocukların dışarıda spor yapmamaları hem okul yönetimi hem de Naismith için büyük bir sorun haline geliyor. Böylece kapalı alanda çocukların spor yapmasına olanak verecek ve onların ilgisini çekebilecek bir spor üzerine düşünmeye başlıyor. Kısa bir süre sonra da milyonlarca insan için oldukça önemli bir spor haline dönüşecek basketbolu icat ediyor. Naismith çalıştığı okulun kapalı spor salonunun iki duvarına birer sepet yerleştiriyor. Çocukları salona çağırıyor, onlara bir top veriyor ve düdüğünü çalıyor. İşte dünyanın ilk basketbol maçı bu şekilde başlamış oluyor. Ancak bu ilk basketbol müsabakası sırasında takımlar arasındaki rekabet tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Çünkü oyunun herhangi bir kuralı yok tahmin edebileceğiniz gibi. Ancak James Naismith bunun da üstesinden gelmiş. Basketbolun ilk 13 kuralını kendi elleriyle yazıyor. Böylece ortaya daha güvenli bir spor dalı çıkarmış oluyor. İşte bugün milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelen basketbolda bu şekilde hayatımıza girmiş oluyor. Aşk mı?

Günümüzdeki popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum bugün size Gülgün'e Gülle'de. Sırada beyzbol var. Bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu'da oldukça popüler biliyorsunuz beyzbol. Kökenleri de 17. yüzyıla kadar uzanan bir spor dalı aslında. Ama oyun 1845 yılında bugünkü modern şekline ulaşmaya başlıyor. Eski bir İngiliz sporları olan rounders ve cricket Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiliz sömürgeciler tarafından geliştiriliyor biliyorsunuz. Bu iki oyun Amerikan devrimi ve takip eden süreçte özellikle de hani 19. yüzyılın ortalarında Amerika'nın büyük kentlerinde yaşayan erkekler arasında oldukça popüler oluyor. Yani aslında o dönemde büyük şehirlerdeki parklarda ve boş arazilerde beyzbola benzeyen bir spor dalı zaten yapılıyor. Ama 1845'in Eylül ayında Alexander Cortright isimli bir bankacı önderliğinde New York'ta bir beyzbol kulübünün kurulması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spor tarihini tamamıyla değiştiriyor. Alexander yeni beyzbol kulübünün kurulmasından sonra oyunu kuramsal bir hale getirmek için çalışmalara da başlıyor elbette. Oyun alanının büyüklüğünden, oyuncu sayısına, işte faul çizgilerinden, topa vuruş kurallarına kadar pek çok değişiklik üzerinde çalışıyor. Cartwright'ın belirlediği kurallar beyzbolun daha çok sevilmesine ve daha popüler hale gelmesine de katkı sağlıyor. Amerikalı sıradan bir adam, kökenleri 17. yüzyıla kadar dayanan bir spora gerçek kimliğini de bu sayede kazandırmış oluyor. Artistik buz pateninin kökenini merak ediyor musunuz? Şarkıları sonrasında birlikteyiz. Tut.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En iyi müzik, en iyi

0: Keyifli bir gün ve bu keyifli günde Gülgün'e Gülle'de günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını konuşuyoruz. Artistik buz pateninden bahsedeceğimi de söylemiştim hatırlarsanız şarkıların hemen öncesinde. Şimdi artistik buz pateninin kökenleri milattan önceki dönemlere kadar uzanıyor. İskandinavya ve Rusya'da yaşayan insan toplulukları yaşadıkları bölgelerde buz tutan göller üzerinde yolculuk yapabilmek için at, geyik ya da koyun gibi hayvanların kemiklerinden patenler yapıyorlar. Bu ilkel patenler yüzlerce yıl içerisinde giderek daha modern bir görünüm kazanıyor ama 18. yüzyılda İngiltere'de insanlar eğlenmek için daha fazla zaman harcamaya başlıyorlar. Modern buz pateni de aslında bu sayede ortaya çıkıyor. 1740'lı yıllarda İskoçya'da kurulan bir paten kulübü, kulübe yeni kayıt olan üyelerinden bir dizi testi başarıyla geçmesini bekliyor. Bu test buz üzerinde patenle çeşitli şekillerin çizilmesini, bir takım engellerden atlamayı ve çeşitli hareketleri içeriyor. İngiliz vatandaşı Robert Jones 1772'de bu hareketlerin nasıl yapılacağına dair talimatlar içeren bir kitap yazıyor. Ama tabii büyük ihtimalle artistik buz pateninin ilk el kitabını yazdığından habersiz o dönemlerde. İşte buz pateni de bu şekilde hayatımıza girmiş oluyor.
1: 2, 3, 4.

Okey sever misiniz? Gül Güne Gül'le de bugün günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını anlatıyorum size. Okey bugün soğuk iklimine hakim olduğu ülkelerin aslında en sevilen spor dallarından bir tanesi biliyorsunuz. Üstelik bu spor dünya çapında da hatırı sayılır bir kalabalık tarafından takip ediliyor. Hokeyin kökeni ise en azından modern hokeyin biraz karışık diyebilirim. Fakat günümüzdeki hokeyi andıran bir spor türünün tarihi aslında antik Yunan'a kadar uzanıyor. Kaynakları araştıracak olursanız mutlaka karşınıza çıkacaktır. Antik Yunan'da hokeye oldukça benzeyen bir oyun oynandığını biliyoruz ama modern hokeyin gelişimi ve bugünkü halini alması oldukça uzun bir süre alıyor. 1600'lerin başında İskoçya'da bugünkü hokeye benzeyen Chamiera adında bir oyun oynanıyor. 1700'lere geldiğimizde de İngiltere'deki Bandy isimli oyun neredeyse hokeyden farksız. 18. yüzyılda ise Kuzey Amerika'daki Kızılderililer bile hokeye benzer bir spor yapıyorlar. İşte bu nedenle Kanada, Rusya ve İngiltere ve bazı Avrupa devletleri modern hokeyin ilk defa kendi ülkelerinde oynandığını iddia ediyorlar. Aslında hepsi de haklı diyebiliriz. Özellikle 19. yüzyılda bu ülkelerde gerçekten de hokey yaygın bir şekilde oynanıyor. Ama Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu ilk resmi hokey maçının 3 Mart 1875 yılında Montreal'de oynandığını belirtiyor. Hadi bakalım sıradaki güzel şarkı var. Sonrasında size golfü de anlatmak isterim.

Bu güzel günde Gülgün'e Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Günümüzün en popüler spor dallarının nasıl ortaya çıktığını anlatıyordum size. Sırada golf var demiştim hatırlarsanız. Golfün en eski versiyonunu şöyle bir incelemeye kalktığımızda 15. yüzyıl karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki İskoçya. Ancak o dönemlerde İskoçya'da iki farklı golf sporu var. Birisi zenginlerin özel golf sahalarında oynadığı oyun. Diğeri ise yoksul İskoçların sokak aralarında ve caddelerde oynadığı oyun. Golf sporu İskoçya'da o kadar yaygınmış ki Kral 2. James erkeklerin golf oynamasını yasaklamış. Sebebi ise erkeklerin okçuluk gibi askeri sporları tercih etmeyip golf oynamalarıymış. 1744 yılına geldiğimizde İskoçya'daki bir golf kulübünün golfün kural kitapçığını yayınlamasıyla İskoçya'da yıllardan beri oynanan bu oyun daha modern bir görünüme kavuşuyor ve tabii ki günümüze kadar ulaşıyor.

güzel şarkının sonrasında birlikteyiz yine. Spor konuşuyorduk. Şimdi sporla ilgili biraz da tarihinden bahsetmek istiyorum size. En eski belgelerin izine aslında Sümer uygarlığında rastlanıyor. Sümerlere ait yaklaşık 200 kil tablet, altın ve gümüş eserler, mezar taşları, sonra tapınak mimarileri ve Gılgamış destanı günümüze kadar ulaşmış. Bu eserlerin incelenmesi sonucunda sporun sistemli bir şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. At biniciliği ya da araba yarışlarının yanı sıra işte güreş, koşu, cirit ya da boks yarışlarının da uygulandığını tarihçiler söylüyorlar. Sümer uygarlığına baktığımızda toplumun hem dini hem de siyasi hem de tabii askeri yöneticisi kral rahipler. Kral rahiplerin sportif becerilerde etkin ve üstün olması toplum nezdinde meşruiyetlerini kuvvetlendirmesi ve itibar kazanmaları anlamına geliyor. Buna bağlı olarak da kral rahipler fiziksel güçlerini ortaya koyabilmek için sürekli böyle koşu yarışları yapmışlar. İşte güreş turnuvaları ya da okçuluk gibi etkinliklerde bulunmuşlar. Asur ve Babil uygarlıklarına baktığımızda sporla ilgili hareketlerin avcılık ya da dini içerikten çok savaşlarda daha başarılı olabilmek için uygulandığını görüyoruz. Bugün mesela Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ndeki kaynaklarda bu uygarlıklara ait sportif içerikli görseller de yer alıyor. İşte pişirilmiş toprağın üzerinde yer alan boks mücadelesi bu kaynaklardan sadece bir tanesi. Başka bir kaynak olan çeşitli kabartma ve tabletlerde ise askerlerin yüzerek nehir geçtikleri de resmedilmiş. Hazır Babil ve Asur demişken bu uygarlıklarda soylular ve savaşçılar arasında av ve dövüş taktikleri geliştirmek amacıyla sportif içerikli faaliyetler düzenlendiğini de biliyoruz. Mesela Asur kralları hüküm sürdükleri dönemlerde halk üzerindeki etkilerini devam ettirebilmek amacıyla hem dövüş tekniklerini geliştirmişler hem de tehlikeli avlara katılarak avcılık hünerlerini sergilemişler. Asur ve Babil uygarlıklarının savaşçı bir toplum olduğu ve askeri becerilere dayanan işte güreş, yüzme, atıcılık ve avcılık gibi sporlarla uğraştıkları sonucuna da bu şekilde ulaşılmış. Akarım.

0: Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, Beşiktaş'taki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kimliği tespit edilen saldırganı yakalamak içinse çalışmalar sürüyor. Narin Güran'ın ailesi cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Başvuru reddedildi. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde Ağustos ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başladığı 14 Eylül Pazartesi günü hayata geçirilecek önlemler ele alındı. Buna göre ilk gün toplu ulaşım araçları 06 ile 16 saatleri arasında ücretsiz olacak.
3: Spor.
2: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Eşleşmenin Kadıköy'de oynanan ilk maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Ay Yıldızlılar grubun son maçında 28 Ağustos Cuma günü Polonya ile karşı karşıya gelecek. Handbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bugün Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Beşiktaş Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 7104 lira 1 kuruş, Amerikan doları 48 lira 12 kuruş, euro 56 lira 19 kuruş, sterlin 65 lira 57 kuruş, Brent petrolün varili fiyatı 86 dolar 49 sent, bir bitcoin 78.611 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.610 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normal yerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül.
0: gelmesi.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI Sigorta.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

En güzel, en keyifli şarkılar eşliğinde Gülgüne Gül'le devam ediyor. Şimdi bir sabah uyandığınızı ve hiç duymadığınız bir aksanla konuşmaya başladığınızı hayal edin. Korkunç değil mi? Muhtemelen insan böyle büyük bir şok yaşar. Yabancı aksan sendromu olarak tanımlanan bu rahatsızlık aslında dünya çapında nadir görülen bir dil bozukluğu. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Genellikle inme veya böyle travmatik bir beyin hasarı sonucunda yaşanıyor. İşte bu sendroma sahip kişiler daha önce hiç gitmediği bir ülkenin hiç bilmediği dilini aksanıyla gayet rahatlıkla konuşabiliyor. Bu az görülen nörolojik sendromla ilgili size anlatmak istediğim birçok şey var. Şimdi öncelikle yabancı aksan sendromu nedirle başlayalım dilerseniz. Bireyin aslında ana dilini yabancı bir aksanla konuşması olarak açıklanıyor sözlüklerde. Yabancı aksan sendromu olan kişilerde genellikle böyle beyin hasarı veya nörolojik bir durum tespit ediliyor. Az önce de söylemiştim. Yabancı aksan sendromunu yaşayan insanlar konuşmalarının benzediği aksanı taklit etmiyorlar. Bununla beraber konuşmalarındaki değişikliklerin oldukça tutarlı olduğu da görülüyor. Bu rahatsızlıktan muzdarip insanlar genellikle aksanlar arasında geçiş yapmıyorlar. Sadece böyle belirli aksanları konuşuyorlar. Yabancı aksan sendromlu 49 kişiyle ilgili hazırlanan bir rapor var. Buna göre sonuçlar da oldukça ilginç. Sendroma sahip çoğu kişinin 2 ayla 18 yıl arasında yabancı aksanla konuştuğu tespit edilmiş. Peki bu sendroma ait belirtiler neler derseniz, kişinin hiç yaşamadığı bir ülke veya hiç konuşmadığı bir dille bağlantılı bir aksanla konuşması olarak örneklendirebiliriz. Mesela işte İngiltere'den hiç ayrılmamış, ana dili İngilizce olan bir kişi düşünün. İngilizce konuşmaya Alman aksanıyla başlayabiliyor. Yabancı aksan sendromu yaşayan çoğu insanda psikolojik ya da nörolojik bir durumun belirtileri de gözleniyor. Bu süreci yaşayan kişilerin şizofreni veya bir ruhsal hastalığı, yakın zamanda geçirilmiş bir beyin hasarı veya bunama gibi beyne zarar veren tıbbi durumları da olabilir diyor uzmanlar. Peki nasıl teşhis ediliyormuş bu derseniz? Aslında genel hatlarıyla iki tane ana nedeni bulunuyor. Dediğim gibi nörolojik durumlar ve zihinsel sağlık koşulları. Yabancı aksan sendromu yaşayan bir kişi konuşmasındaki değişikliği kendisi veya tanıdığı birinin fark etmesi halinde tedaviye başvuruyor. Ama bazı ekstrem durumlarda yabancı aksan sendromu başka bir semptomla ikincil olarak da ortaya çıkabiliyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda tabii acil psikiyatrik bakıma ihtiyacı olan bir kişinin alışılmadık bir aksanı da ortaya çıkabiliyor. Öte yandan mesela kafa travması geçirmiş bir kişi yeni bir konuşma modeli de yaratabilir diyor uzmanlar. Dünya çok ilginç bir yer değil mi? Bununla alakalı aslında size anlatabileceğim çok şey var ama biliyorsunuz süremiz de sınırlı. Hemen şöyle bir hikayeyle toparlamak istiyorum. Yabancı aksan sendromunun çok nadir görüldüğünden size söz etmiştim. 2018 yılında dünya çapında gerçekleştirilen bir analize göre bu hastalığa sahip kişi sayısının 80'in altında olduğu tahmin ediliyor. İşte bu nedenle doktorlar genellikle bu semptomla kliniğe başvuran vakaları inceledikten sonra sonuçları hemen dünya ile paylaşıyorlar. Geçmiş tarihlerde yayınlanmış bazı vakalar var. Hemen anlatmak istiyorum. Bu sendroma ait ilk vakalardan bir tanesi 2. Dünya Savaşı sırasında şarapnelle vurulan Norveçli bir kadını anlatıyor. Hastanın beyin hasarı nedeniyle geliştirdiği Alman aksanı insanların onu dışlamasına sebep olmuş. Yine 2016 yılına dair başka bir vaka raporu var. Şizofreni sonrasında aksanı değişen bir kadından bahsediyor. 34 yaşındaki Afrikalı bir kadının hikayesi oldukça ilginç. Afrikalı kadın İngiltere'de hiç yaşamamış olmasına rağmen acil servise İngiliz aksanıyla giriş yapıyor. Acil servise gelmeden önce aylarca çok büyük mali ve duygusal sıkıntılarla karşılaşmış olduğu öğreniliyor. İşte bu da hastalığı tetikleyen durumlardan bir tanesi olmuş. Yine 2018 tarihli bir vaka raporuna göre de 65 yaşında İspanyolca konuşan MS hastası bir kadın İngilizce aksanıyla İspanyolca konuşmaya başlıyor. MS biliyorsunuz sinirleri kaplayan miyelini yok eder ve sinyal gönderme yeteneklerini bozar. Beyinde yaşanan hasar sonucu sendrom kendini gösterebilir diyor uzmanlar. Bir başka ilginç vakada 2011 Ulusal Halk Radyosu hikayesine göre Amerikan İngilizcesi konuşan bir kadının diş ameliyatının ardından yabancı bir aksan geliştirmesiyle devam ediyor. Hikayeye göre bu aksan hem İrlandalı hem de İngiliz gibi görünen bir aksan olarak tanımlanıyor. Sendromu yaşayan kadın ameliyattan uyanır uyanmaz aksanının geliştiğini ifade ediyor. Üstelik bu değişiklik ağızdaki şişlik iyileştikten ve ameliyattan kurtulduktan sonra dahi devam etmiş. Yabancı aksan sendromuna dair dünya çapında birçok hikaye var. Ama dediğim gibi sürem sınırlı olduğu için ben size sadece birkaç tanesini anlatabildim. Sorunlu şimdilerden oldum artık, kimle kaç kadeh tezir oldum. Yarınlarda ben hep seni ararken bugün başka.

sizler şarkıları dinlerken ben de bir araştırma okuyordum. Geç saatlere kadar uyumayan kişilerle alakalı bir araştırma yapılmış. Şimdi de bundan biraz bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Uyku biliyorsunuz araştırmalara her zaman konu olmayı başarmış. Gece geç saatlerde uyuyanlarla erken uyuyanların arasındaki fark da aslında hep merak edilmiş. Bu kez İngiliz akademisyenler geç saatlere kadar uyuyanlar üzerinde bir çalışma yürütüyorlar. Ve bu çalışmaya göre geç saate kadar uyanık kalanların çok daha zeki olduğu iddia edilmiş. İngiltere'nin köklü üniversitelerinden bir tanesinde yapılmış üstelik bu çalışma. Bu araştırmaya toplam 26 bin kişinin katılımı sağlanmış. İki gruba ayrılan 26 bin kişi zeka açısından da incelenmiş. Ortaya oldukça ilginç sonuçlar çıkmış. Sonuçlardan da biraz bahsedeyim size. Daha geç yatıp daha geç kalkan kişiler uygulanan testlerde erken yatan kişilere göre çok daha iyi sonuçlar elde etmişler. Her iki katılımcı grubuna da bilişsel testler uygulanıyor. Zeka testleri yapılıyor. Hafıza, muhakeme gibi ölçümlerin yapıldığı testlerde geç uyuyan kişiler çok daha iyi sonuçlar elde etmiş. Çalışmada ayrıca işte Leonardo da Vinci ya da ne bileyim Obama gibi isimlerin de geç yatıp geç kalktıkları belirtilmiş. Araştırmada sadece geç yatmanın değil bu arada, geç yatıp geç kalkmanın önemi, yani aslında bedenin yeterince dinlenip uykusunu almış olmasının önemi de belirtilmiş. Uyku biliyorsunuz beynin işlevselliğini korumakta büyük bir önem arz ediyor. Uyku süresinin beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu tespit ettik diyor uzmanlar. O yüzden siz olun. Lütfen uykunuzdan asla feragat etmeyin.

Az önce hatırlarsanız size uykuyla alakalı bir araştırma yapıldığından bahsetmiştim. Madem araştırma dedik, yıllardır tartışılan bir konuya bilim insanları açıklık getirmiş. Bir de bu araştırmayı anlatayım istiyorum size. Para mutluluk getirir mi getirmez mi? Düşünün bakalım. Param olsa her şeyi satın alırım dediğinizi duyar gibi oldum. Ama gerçekten de böyle mi? Kimi insanlar hani paranın mutluluk getirmeyeceğini düşünüyor. Kimilerine baktığınızda da para mutluluğu bile satın alabilir diye bağırıyor, çağırıyor. Bilim insanları bu tartışmaya son verebilecek bir çalışmaya imza atmışlar. İnsan yaşamındaki en önemli kavramlardan bir tanesi şüphesiz. Modern zamanlara baktığımızda yalnızca bir şeyler satın almaya yarayan bir araç değil. Çünkü pek çok insan için aynı zaman güç ve statü göstergesi. Aslında tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda bu hep böyle olmuş. Öte yandan paraya atfedilen bu değeri gereksiz ve hatalı bulanlar da var. Pek çok insan parayla mutluluk olmayacağına inanabiliyor. Peki gerçekten öyle mi derseniz hemen anlatmak istiyorum. Çünkü Kanada'da bir üniversitede bilim insanları bu soruya yanıt arayan bir araştırmanın sonucunu yayınlıyorlar. Detayları merak ediyorsanız hemen anlatmak isterim. Deneye gelir düzeyi düşük Brezilya, Endonezya ve Kenya gibi ülkelerden insanlar katılmış. Bunun yanı sıra yüksek gelir düzeyine sahip işte Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika gibi ülkelerin vatandaşlarından oluşan 300 kişi katılmış. Deneye katılan 300 kişiden 200'üne bir defaya mahsus olmak üzere 10 bin dolar gönderilmiş. Kontrol grubunu oluşturan 100 kişiye ise para verilmiyor. Para gönderilen 200 kişiden parayı 3 ay içerisinde diledikleri gibi harcamaları istenmiş. Bazı katılımcılar 10 bin doları hesaplarında görene kadar deneyin gerçekliğine inanmamışlar bu arada. Deneyin ilerleyen kısmında tüm katılımcılardan her ay mutluluk düzeylerini ölçmek için hazırlanan anketleri de doldurmaları isteniyor. Katılımcılar 3 ay boyunca ne kadar mutlu hissettiklerini 1'den 7'ye kadar, ne kadar mutsuz hissettiklerini de 1'den 5'e kadar derecelendirmişler. Deney sonuna geldiğimizde 10 bin dolar alan katılımcıların almayanlardan çok daha mutlu olduğu tespit edilmiş. Yani bu araştırmaya göre evet, para mutluluk getiriyor. Deney tamamlandıktan 3 ay sonra katılımcılar benzer anketleri doldurmaları için bir kez daha çağrılmış. Doldurulan anketlerden elde edilen veriler ise deneyin başladığı dönemden elde edilen verilerden çok daha ilginç. Merak ediyorsanız anlatıyorum. Buna göre deney sırasında 10 bin dolar verilen insanlar 6 ay sonra bile para almayan insanlardan çok daha mutlularmış. Böylece paranın uzun süreli bir mutluluk sağlayabileceği sorusuna da ulaşılıyor tabii. Bu deneyle birlikte ülkeler arasındaki ekonomik farkların da katılımcıların mutluluk düzeyleri üzerinde etkili olduğu da tabii ortaya çıkmış. Çünkü yıllık hane geliri 123 bin doların üzerinde olan katılımcıların hisleri deneyde para alan katılımcıların hislerine kıyasla çok daha az değişmiş. Öte yandan deneyin sonuçlarının yayınlandığı makalede insanların %99'unun yıllık hane gelirinin 123 bin doların altında olduğu belirtilmiş. Araştırmacılar elde edilen bulgulara dayanarak nakit transferinin dünyadaki pek çok insanı mutlu edebileceği sonucuna ulaşmışlar. Bununla birlikte araştırmanın ortak yazarlarından psikoloji profesörü Elizabeth Dunn konuyla ilgili verilen paranın 2 milyon dolar olmasına gerek yok. Çok daha küçük bir miktar bile bir fark yaratabilir şeklinde bir açıklama yapmış. Yani sözün özü, para mutluluğu gerçekten satın alabiliyor.

0: Mesut'le Gürgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo.
10: Radyo Ülkü.

Zamanın akıp geçtiği bir gün daha. Yarın yine aynı saatte tekrar bu frekansla görüşmek ve buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca.
1: Gül güne gülle.
0: Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülke.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyomuzda. Burası Radyo Ülkü.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: Garanti BBVA.
8: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
9: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
8: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
10: Hayalinizdeki hız.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Uygur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü
4: her zaman her yerde.

0: şimdi.
1: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
3: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
9: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi. Dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi. İçimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm. Dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum. Uzamış sakalım oynat. Bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen. Ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben. Olamaz imkansızsın.

Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık olsun.